0: Paris tarafıdır. Ben namuslu oluyorum, sen hırsız oluyorsun Asgard. Bir aydır artık hırsızlık etti. Dans ediyor ve seni bekliyor.
1: Demek yer geçti bu.